Asya'dan dinledik. Dynamite 7.06 saatler. Günaydınlar. Radyo Feriment'in sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar. Hafta içi her gün her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni günün ilk ışıklarına sabahın ilk saatlerine eşlik ediyoruz. Zeyna Can Atoy'la burada.

0: David Thames Rain Dance'ı buradaydı. Evet, hafta ortasına geldik bile. 13 Mayıs çarşamba sabahındayız ve yepyeni günü müzik dünyasının fermanlarıyla karşılıyoruz. Günaydınlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada olacak. Maksimum Hit Müzik'te Savay ve Dark Life'ı dinleyeceğiz. Öncesinde sadece bize özel Helin Pressure seni bekliyor.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
1: Borusan Next.
3: Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor. Romantizmin doruklara çıktığı Sev Beni Sev Beni ile yürek burkan bir aşk hikayesi sizi bekliyor.
4: Sendeki şey ne?
3: Ve tehlikeli yasaklarla dolu Off Campus'te kimyasal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. I got
10: a good, good feeling. I got a good, good.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
16: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros'a uygun.

0: radyo fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Serdar'la sabah modu.
1: Sabah modu.
0: Sadece radyo.

Günaydınlar Serdar'dan sabah modunda. Sırada Taylor Swift var. O da yapay zekaya bir savaş açmış durumda. Swift, yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake içeriklerle mücadele etmek amacıyla sesini ve görüntüsünü koruma altına almak için Amerika Patent Ofisi'ne başvurdu. Çok da bence yerinde bir başvuru yaptı. The Fate of Ophelia

0: yakın zamana meydan okuyan şarkısı ve bence şarkı orijinal versiyondaki duyguyu da olabildiğince yansıtmış. DJ Snake ve Bipolar Sunshine'dan dinledik Paradise. Mutlu sabahlar, Radyo Feriment'te sabah modundasın. Serdar mikrofonda, Sabine Carpenter ve Espresso birazdan radyonda olacak. Öncesinde Nibino'ya Orla'yla kulak vereceğiz, kaçırma. Reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: pizzalardan birini kazanma şansı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
4: Handi Kredi. Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros
1: hepimize. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
0: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 100

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Sefaköy Bahçelievler, Halıcıoğlu Çağlayan, aksiyonla Sefaköy Avcılar etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı, Kağıthane, aksiyonla Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar ve ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarda seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Barbara Carpenter, Espresso ile burada de La Casa de Papel hayranları dizi bitti sandınız ama belki de yeni bir sezon yolda olabilir. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Sabah modunda berbali zamanı şimdi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında ederim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilekçe

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün saat 20.30'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe-Beko bugün derbide Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Radyo Feremen burası, ben Serdar. Sabah modu Tame Impala ve Jenny ile devam ediyor Dracula.

Modern Sabahlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modu devam ediyor. La Casa de Papel, eminim ki birçoğunuzun izlediği, sevdiği ve dönemin en popüler dizilerinden bir tanesiydi. Final sezonuyla izleyiciyle buluşmuş ve hikaye sona ermiş. Sanıyorduk ki geçenlerde diziye dair bir dedikodu çıktı. Yeni bir sezonla izleyiciyle buluşabilirmiş ileride. Tabii hikayenin devamı mı olacak, yeni bir sezon mu, net bir bilgi yok ve resmi bir teyit de yok ama en azından hayranlarını bu haber biraz heyecanlandırmış olmalı. Sabah modunda Damiano David Tayla, Nile Rodgers, Talk To Me.

0: Yeniden yorum şarkılardan bir tanesi 80'lerin Sovyet grubu Laskovyi Mayer'in bir şarkısına dayanıyor. Tender May ve Belsale eşliğinde hep birlikte dinledik Silver Night. Günaydınlar, Radyo Ferimendesi Mert Serdar sabah modunda birazdan Noisy ve Follow You radyonda olacak. Daha öncesinde ise French Montana ve Max B'yi Ever Since You Left Me ile dinleyebilirsin, ayrılma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Erciyes.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
6: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
7: Zazazoo. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyon.

0: ptrtur.com'da.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

de burada. Hadi günaydınlar. Ben Serdar. Radyo Fenomen'de sabah modu devam ediyor. Evet, robot süpürgeleri biliyoruz ama aranızda hiç kullanan var mı? Robot çim biçme makineleri. Almanya'da bu aletlerin gece kullanımı yasaklanmaya başlanmış. Sebep de oldukça şirin. Kirpiler. Evet, gece saatlerinde bahçelerde dolaşan minik hayvancıklar bu otomatik makinelerin, yani robot çim biçme makinelerinin sessizce yaklaşan bıçaklarını fark edemediği için ciddi şekilde yaralanmaya başlamış ve belediye başkanları da bahçelerimiz kirpiler için güvenli olmalı şeklinde bu yasağı devreye almak durumunda kalmış. Keşke bahçeli bir evim olsa ve ben de böyle sorunlarla uğraşsam. Sabah modunda K-pop Demon Hunt

0: Müzik dünyasının Grammy ödüllü yıldızlarından bir tanesi. Geçmiş sene sahiplerini bulan Grammy ödüllerinde en iyi rap albüm dalında ödülü kazanmıştı ve bugünlerde ise Lady Gaga ile Runway adlı şarkıda bir işbirliği yaptı. Doechii'yi Anxiety ile dinledik. Radyo Feriben'de sabah modundasın. Günaydınlar The Weeknd ve Anita Sao Paulo. Birazdan radyonda olacak. Daha öncesinde The Silent Partner ve IVH'i I'm Learning'i dinleyebilirsin, ayrılma. Reklam.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Van Biden çift kişi

0: yansıyan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.
0: Uğur Derin Dondurucu.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
0: Uğur Derin Dondurucu.
4: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçelievler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirlikuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Ok Meydanı, Seyrantepe'de etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

kağıt harita Sao Paulo ile buradaydı. Çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamak amacıyla bazı yasalar çıkıyor ama çocuklar da kendi çözümlerini buluyor. Mesela İngiltere'deki çevrim içi güvenlik yasası pek işe yaramamış. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Sabah modunda David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I, Gang Gang.

0: Korsan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: kaçırma.
1: En uygun.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Bahar geldiyse 100 binler.

0: kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eylemlere bak.
4: Biletinial.com hayatını yaşa.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün saat 20.30'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe-Beko bugün derbide Beşiktaş-Gain'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 9, günaydın, sabah modundasın. Yepyeni saate biz özel bir parçayla başlıyoruz. Helin burada, Pressure.
2: Sadece...

CJ Mutlu ile buradaydı. Günaydın Serdar Bey. Sabah modu devam ediyor. İngiltere'de geçim sene bir yasa yürürlüğe girmişti. Çevrim içi güvenlik yasası. Amaç tabii çocukları çevrim içi dünyanın zararlı bölümlerinden korumak, ama birinci yılında bile bu yasa çocukları yaratıcı yöntemleri sebebiyle sınıfta kaldı. Çünkü mevcut bu yaş doğrulama sistemlerini biraz teknolojiye aşina olan çocuklar rahatlıkla aşmışlar. Hatta sistem açıkları öyle dikkat çekici ki mesela bazı çocuklar yüzlerine bıyık çizerek ya da işte takma bıyıkla falan bile o güvenlik açıklarından yararlanıp kendi yaşlarını çok daha büyükmüş gibi göstermişler. Bu konuda sanki biraz daha ciddi, biraz daha böyle dikkatli adımların atılması gerekiyor. Biraz daha ailelerin de işin içine dahil olduğu yöntemlerin kullanılması gerekiyor gibi geliyor bana. Sabah modunda Air Force'a devam şimdi.

0: ülke Romanya'dan iki müzisyen daha önce Eric Tit, Think About You ve geçim sene I Did gibi şarkılarda da işbirliği yapmışlardı. Sikotoy ve Minel'den dinledik Yesterday. Radyo Feri ben, burası İyi Sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Swish Disco Rehab ve Sam Felt eşliğinde Sleep Tonight'ı birazdan dinleyeceğiz. Sancısını BBXL Faithless New Religion seni bekliyor, unutma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
3: Aa.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya, Migros mağazaları...

0: kesin Sütaş hayran.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: sonda. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Radyo Feremen burası. Sabah modu devam ediyor. Günümüzde cep telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza ve tabletlerimize kullandığımız antivirüsler, belki de antik çağdaki tabletlerde de vardı. Arkeologlar binlerce yıl öncesine gelen bir güvenlik protokolünü deşifre etmişler. Mezopotamya'da bulunan antik tabletlerin çözülmesiyle kralların nazardan ve büyüden korumak için uygulanan ritüeller ortaya çıkmış. Bu tabletlerde bir kralın düşmanlarından gelebilecek büyüleri bozmak için hangi bitkileri yakması gerektiği ve hangi duaları okuyacağı en ince ayrıntısına kadar anlatılıyormuş. Yani modern siber güvenliğin atası belki de bu tabletlerdi. Yani o zaman kullanılan firewall işte bu birkaç büyüden, bitkiden ve antik duadan ibaretti. Ne dersiniz? Sabah moduna Rihanna ile devam.

0: 2000'lerin başında Yunan şarkıcı Katy Garbi bu parçayı seslendirmişti ve dönemin ülkemize sevilen şarkılarından bir tanesi olmuştu. Yıllar sonra DJ Malik eşliğinde bir kez daha dinleyicinin karşısında Esenemono. Burası Radyo Feremen, Serdar ben. Çarşamba sabahında sabah modunun müzik dünyasının feremenleriyle sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Birazdan burada olacak, daha önce ise Olivia Dean ve So Easy. Kaçırma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres Enterprise.com.tr.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

İngiltere'de sıkı taraftarı olduğu Ipswich Town futbol takımının Premier Lig'e yükselmesini oyuncularla birlikte soyunma odasında şarkı söyleyerek kutlamıştı. Viral olan videolardan bir tanesiydi. Ed Sheeran sefer sonrasında sabah modunda ATB ve Topic zamanı Your Love.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatil.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalif, hafif, etkileyici. Casper Pet Heon.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros.
3: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: yollardan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: OneBee'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Doğan'ın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve Biletini Al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: lazım.
1: Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
4: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Starbucks. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zaza.

0: buluşalım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün saat 20.30'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko bugün derbide Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ayran, gelsin Sütaş Ayran.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında ederim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: on ice.
1: Doğan'ın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve Biletini Al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam.
3: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu, aksi yönde Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'den başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili olurken Ataşehir'den başlayan yoğunlukta hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
2: değerinde Trinx Sat. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: 24 olduğumuz çarşamba gününde saatler 13 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hitmus'u Helin önderliğinde devam ediyoruz.
1: Sadece

0: Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Özellikle son yıllarda hızla büyüyen girl power'lardan Filo ve Liquid Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için tabii ki kulağın radyonda olsun. Maksimum hit müzik. Hadi mesela kimler var diye soracak olursan, Teddy Swims, Shensi, Medusa ve BTS birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise BB Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.

Şu günlerde David Guetta ve Tom Zena ile olan ortaklığıyla dinlediğimiz Teddy Swims bu kez tek başına o güçlü vokallerini gösterdiği single'ı Bad Dreams ile Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze Şensi ile devam ediyoruz. Biraz tarzı değiştirme zamanı. Radyo Fenomen'de çarşamba gününde Bosa.

0: K-pop dünyası şu günlerde bir hayli mutlu diyebiliriz. Hani nasıl olmasın ki? Tam 4 yıllık bir aradan sonra BTS yeni albümüyle geri döndü. Ve işte bu albümlerinden ilk single'ları Swim Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var göz attığımızda? Floyd Manor ve Chris MJ ikilisi, Zayna, Katy Perry, Evayon, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Nimino ile yapacağız.
1: Reklam. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyon.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün saat 20.30'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko bugün derbide Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo

0: ki keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi. Türkcell gücünde
0: düşke. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: her dönem bir hit single'la karşımıza çıkmayı başaran isimlerden Inna bu kez Matoma ile beraber Dream Out'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala birazdan kimleri dinleyeceğiz göz atacak olursak Ömer Balık, David Guetta, Terry Swims ve Ton Sena üçlüsü Topic ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Yazın en güzel yanı ETS.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Haftaya hatırladığımız çarşamba gününde maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. Tender May ve Bad Style önderliğinde Silver Night Radio Fenomen'deydi. Ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Jimin, Malik, Bruno Mars, Lady Gaga ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning'de yapacağız.
1: Doğanın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve biletini al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

solo projeleriyle de karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri Hu Radyo Fenomen'deydi. Bu arada şayet gün içinde daha fazla K-pop dinlemek istersen en yeni web radyolarımızdan Fenomen K-pop yayında web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından 7/24 K-pop'un o enerji dolu ritimlerine ulaşabilirsin, aklında olsun. Şimdi ise maksimum hit müziği tarzı değiştirerek Malik'le de

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

ikili ne zaman bir araya gelse ortada bir hit single oluyor biliyorsun. David Guetta ve Sia'dan bahsediyorum. Flames'la Radyo Fenomen'deydiler. Keyifli günler, maksimum hit müzikte hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Bu yaz bolca dinleyeceğimiz single'lardan. Radyo Fenomen'de M4S ve Fallen Angel.

0: Confessions 2 isimli yeni albüm için geri sayımda Madonna. Bu albümünde yine birçok farklı isimle bir araya geldi. Ve işte onlardan biri son yılların en popüler isimlerinden Sabrina Carpenter vokalleriyle Madonna ve yeni albümünden ilk single'ı Bring Your Love Radyo Fenomen'deydi. Ve çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Juice, Bad Bunny, Ayo ve Teo ikilisi, Lady Gaga ve Doechi hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Helen ve Pressure'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

aklıma gelen ilk single'lardan biri. Alt üst etmişti ortalığı. Juezzi ve 7 Seconds Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizle Latin dünyasından devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Bad Bunny.

0: Alice mi? Lady Gaga ve Doeç'i sonunda bir arada ve işte bu birlikteliği sağlayan single'ları Runway Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, K-pop Demon Hunters Cast, Sara Kanarı ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
2: Aa.

0: 1900 TL.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün saat 20.30'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko bugün derbide Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ve Kim Petras ortaklığı Elon Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, şart gün içinde daha fazla enerji istersen biliyorsun her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'li Fenomen Club'in hafta sonuna enerji dolu bir şekilde karşılıyoruz. Ve web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilir, hatta indirebilirsin, aklında olsun. Şimdi ise maksimum hit müzikte K-pop Demon Hunters Quest

0: Biz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bahar geldiyse...

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: yaz.
1: Didi bu yaz çok havalı.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
6: Enuygun.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı Topkapı Bahçelievler Sefaköy Avcılar, aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere Mertel Edirne Kapı Ok Meydanı Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy Ok Meydanı Seyrantepe aksi yönde Kağıthane Hastal İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar Kavacık Ümraniye çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot

0: firma.
1: En uygun.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Reklam.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

sakın kaçırma. Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Hatay Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
9: En uygun
10: insan.

0: Sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Esenyurt Avcılar Bakırköy Beylikdüzü istikametleri seyir hızı düşük. Bahçeşehir İkiterli Zeytinburnu Haliç Topkapı Mecidiyeköy çift yönlü yoğun. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar Sultanbeyli Ataşehir, Kavacık Ataşehir oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

ilişkiler sorusunda demiştim ki ilişkinde en son ne yalan söyledin? İlk kez gidiyorum dedim, üçüncü gidişimdi diyor, bir filmden bahsediyor. Bir film yeniden sinemaya gelmiş, üçüncü kez gidiyormuş. İnanılmaz ya, bu güzel, bak bu sevgidir işte, böyle yalanlara bir şey olmaz.

0: kim seninle birlikteydi? BTS. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz şimdi. Şöyle biliyorsun, radyofenomen.com'da da senin için müzik haberler paylaşıyoruz. Her zaman da o haberleri yeniliyoruz. Eğer merak edersen mutlaka web sitemizi tıkla gelsin. Umarım günün güzel geçiyordur. Çarşamba hafta ortasındayız. So Easy ile Olivia Dean, ardındansa Granny Tate, MC Ray gibi şarkılar burada olacak. Sakın kaçırma, geliyorlar.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ete.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep
3: iyi sigorta. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
6: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Bahar geldiyse 100 bin...

0: kaçırmayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü

0: QNB.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Craig Radison'le birlikte ardından Jamaican. Demiştim ki ilişkide en son ne zaman yalan söyledin? Bir de ne söyledin demiştim. Çok önemsemiyorum dedim. Ekran görüntüsü almış bir. Takipte olanlar var. Kimler böyle sevgilisinin Instagram'ında takip

0: motor.com'da. Reklam. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: QNB.com'da.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Fire. Senle birlikte müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz sevdiğin şarkılara. En son ne zaman yalan söyledin ilişkide? Hadi bakalım Instagram Radyo Fenomen'de bugün bunu bekliyorum. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te Pressure'la başlayacağım. Elin ardından Dark Life, Savay ve Alex Warren Ordinary gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le Update'de Radyo Fenomen'de olacaklar.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.

0: Mutfak.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
10: En uygun.
11: Pazartesiden perşembeye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros hepimize iyi gelecek.
13: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint.
3: Bayağı cool olur.
2: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Erkan.com.tr'de.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update. Sadece...

0: diyenlerden şöyle bir bakalım. Yanlışlıkla beğendim dedim, yanlışlıkla falan değildim demiş. Aa, bak gider söylerim ayrılır senden ha. Seni üzmek istemedim dedim çünkü gerçeği söylemeye cesaretim yoktu demiş. Çok duygusal oldu bu ya. Bazen üzülüyorum ben ya, bazen böyle şeyler üzülüyorum. Bakalım karşımıza neler çıkıyor. Orla, Nimin Wagner, Ria Binden Saş, Rock My Body ve Jan Anto, Zeyna gibi şarkılar burada olacak. Sakın kaçırma gelsinler.
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

ortaktan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün saat 20.30'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Şananto Zeyna'yla devam ediyoruz. Ama hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Seni seviyorum dinleyici. Yarın yine aynı saatte görüşürüz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında ederim. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst kişide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban

IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda IKEA 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
0: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Radyo Fenomen.